0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: Alvalan'ın bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişi üstüş.
2: Oy daha kim yokken öl götürmez çığırmak bay var.

0: Tangiste ürün albatı kemi de gen oylar bol bol. Joşu lektör küt bu uçur kalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bol otayım senik. Yaxşı joş gün.
0: Ataman surasam attan bir kütlerin türleri münday top torunu aytıp beret. Biz Kırgız mülüşkerleri bir küt karmayız. Karmay alavız. Kayra koyup bir alavız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiqatta jürgendik üçün bu jasman uçup şu can canavarlardan, ülbesinlerden alışı gerek. Ага ишенсең болот, сен коюп берип учура бер жанга деп мындай айтам да. Салыштаны мен мындай жакшы көрүп калыптымын. Мындай осурланып өзүнчө кошуп болуп көңүлүмдү көтөрүп мындай бир жакшы эсият кое болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүшкө себеп болуп атам.

0: tangiste ürün albatı kim dedi ne olur bol bol. Ama coşu lektör kut buluşur kalı bol bol.
1: Canga giriştirsen bol ot demiş elik. Yaksı coş gün.
0: Ataman surasam attan bir kütlerin türleri bunda top torunu aytıp beret. Biz Kırgız mülüşkerleri bir küt karmayabız. Karmaya alabız. Kayra Koypura lavuz. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen, tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilgisinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunu da aytam da. Çalıştığını ben şunday yakışı görüp kalktım. Şunday osurlanıp, özümce koşup olup, dömürümü götürdüm. Şunday bu. Yakışı eziyet değil ulan. Nasıl olsun? Götürdüm. Yürüştük size, götürdüm.